0: Merci beaucoup. Avant de du coup clôturer ce premier sujet avec du coup le groupe Yolum, avec du coup une dernière chanson. D'abord, je voulais demander si vous aviez un message que vous vouliez transmettre, par la radio, au monde. Qu'est-ce que vous diriez du coup?
1: Ben gençlere buradan çağrı yapmak istiyorum. Evet, Grup Yorum 85'te kuruldu. Belki bizden daha büyük ama biz gençler olarak yani ben mesela hayatımda hiç gitar çalmadım daha önce. Ve 4 yılda çok basit bir yöntemle, kolay bir şekilde öğrendim. Neden? Çünkü Grup Yorum'un aslında halk için sanat anlayışından kaynaklı. Sanat halk içindir ve halkla yapılır aslında sanat. Ve gerçekleri anlatmanın en estetik halidir. Biz de gençler olarak, yani genç nesil olarak aynı zamanda Grup Yorum'un dışında, Grup Yorum'un öncülüğünde kurulan Kavga müzik grubunda çalıyoruz. Biz bunu nasıl yaptık, nasıl kurduk bu grubu? Grup Yorum korolarında aslında kurduk. Grup Yorum korolarına gelen gençlerimiz, bazıları enstrüman da çalıyordu ve biz şöyle bir karar aldık. Biz bir grup kurmalıyız, bir gençlere özellikle örnek olmalıyız. Biz halkın öncüleriyiz aslında, sanat da buna hizmet ediyor. Ve burada da humanitede aynı şekilde sesimizi duyurmak için aslında her yere gidiyoruz. Festivallere, konserlere örgütlüyoruz. Gençlerimize çağırdır. Herkes sanatçı olabilir. Herkes Grup Yorum üyesi olabilir.
2: Alors, je voudrais faire un appel aux jeunes. Je vais vous raconter un peu comment j'ai appris la musique. Moi, avant, j'avais aucun lien avec la musique, on peut dire ça comme ça, je jouais pas d'instrument. Et j'ai appris la guitare en 4 ans, d'une façon très rapide, grâce au groupe Yorum, grâce aux méthodes, justement, puisque le groupe a cette pensée-là de faire de l'art pour le peuple. En fait, on a des méthodes d'apprentissage pas aussi compliquées que ça, comme ils les apprennent en fait en conservatoire, ou etc. Et donc en fait, je vais faire un appel aux jeunes. Tout le monde peut apprendre un instrument, tout le monde peut faire de la musique, on est capable de tout faire. Et nous, on a créé un groupe de musique sous le groupe Yorum, quoi, en fait. Ce groupe est constitué de jeunes. On l'a créé l'année dernière. Et comment on l'a créé? En fait, avec les jeunes qui venaient au choral du groupe Yorum, on a décidé de créer ce groupe-là. Et donc, on continue, on veut être un exemple pour les jeunes. Voilà.
3: Kısaca sadece hangi şarkıyı söyleyeceğimizi ve anlamını anlatmak istiyorum. Biz her konseri haklıyız kazanacağız şarkısıyla bitiriyoruz. Bu şarkı aslında adı üstünde haklıyız kazanacağız ve buradan da dünya halklarına söz veriyoruz. Halkız haklıyız kazanacağız.
2: Notre dernière chanson, donc ça s'appelle « Haklıyız kazanacağız », ça veut dire « Nous avons raison et nous allons vaincre ». Et d'ici, nous voulons dire au peuple du monde, promettre encore une fois que nous avons raison et nous allons vaincre.